Şirkin sizim şirkinim. Bergis birge bergis bergis. Gülük. Tamaşa. Kuva.